0: gotiye ku ev ben da dahuyaniya riberi xure Abdullah Öcalan'ın u derbare ve kanuna çarçıveyi de ev çi beje ev li bendine.
1: Yasa de beje ku awli de ve em tespit bikin ku çek hemi hatine danin u fesihkirin ji de ve em teyit bikin u tespit bikin. Yani lijneya evlekariya netteveyi de ve derhaka ve derbare de bir yar ekibi de u pişti ve bir yareji ev rojnama neteveyi de be embejin çap kirin pişti ve emin akşereye bebin. Le hen tiş diyarın, hen hal diyarın. Yani bu kese ku derbare vade embejin le pırsin hene, kese ku girtine, kese ku le Avrupa yene, kese ku ve bu kazın ve gerin. Hen tiş hen mafen vayen hukuki diyarın nava yasayı da hatine diyarkini. Ve de be dil lejne beyn avakirin. De be en ben dava lejne acı bir seknin. Lejneye giredayı yeser o komartiye ve be avakirin. Lejne ekji ve parlamen atirkiye be avakirin. Ev lejneci ve boş şopandır apeybacoye be avakirin. Ev her dur lejneci de be koordinasyon eki be hevdure be kalben karbikin. Pişti valiz ne yaji eme bibinin efsel leydan ve çavabiyen kabul kirin yek ev. Ya di doyeji ve de ve behsa peke kekir. Mesela ev bu kuhin dahuyan ya dan. Gotun ku em heviya bangavaziye kine be bangavaziye em nizanın eme çava ve gerin ve çava çebe. Yani bangavaziya rezdar Öcalan behsa ve tekirin. İşte aliye va ve dema hef peyvina emdi şopinin emdi binin ku evji heviya nırhandı rekine aliyen reyizler Öcalan ve bigi heva.
0: Hende ki mücarin çandini emji bespikin li muşe bitaybet. Cotkarin parezgaha muşeya bakure kursayın li ser rubera penciviyek 1100 hektar zeviyen çandini çvenderin Şakir Angu Sıltken Sor Cerad Bejin Çanlı. Ev hevi dikin ku dve demsal ede 42,000 ton şakir berhem bine.
2: Ev zeviyen çavandeli şakirin le gündi mekakome yaku de kevesinori deşta parizgaha Muşa Bakure Kurdistan'ı. Cotkarin ve parizgahı plandıkın dve demsal ede 42,000 ton çavandeli şakir berhem bine. Eşberku İsal Cotkaran lise rubare 5100 hektar zevi çavandırın şeker çandına.
3: Geçim kaynağı çiftçilik.
4: Cotkaru savaldar ko dabara xua bi çandiniye dikin jiber barana zeda çandina çiçekin İsal dereng xistin. Jiberku garmahi pir zede. Em her deh rojan careki av dedin. Kargaha şeker kapasiteya xua zede kirya u em jikrini razina. Prizgreka kota bandore li cotkarin medike. U am duxazin jubu veji çareseriyek ware dite.
3: Gerçekten çok zor durumda kota su.
2: Ligur aga yand ve demsali da li seranseri Parizga Muşe li 52 gundan 1600 cotkaran zeviye xubi çavandirin şeker çandine. Karga Muşeji plandike di ve demsali da 300,000 ton çavandirin şeker var bigire.
5: Bu sene yaklaşık 1600...
6: Madrozda 1000 ton malasu 75,000 ton pulbe ku de çandaniya ajalan de tev karanin berham aniye. Besaya pulbe eme jibo jod karin ajalan karanab arzani peyda bakin. Eme jifrotana şakir malasu pulbe vaka dahat milyara ku 800 milyon leyrein Türkî rezbekhin. Her vaha eme 1 milyaru 300 milyon leyrein Türkî vaka kirina çavandere bedin jod karan. Betevahi me 3 milyaru 800 milyon leyrein Türkî ziratir vaka khir. Ji aboriya muşera peyda bikin.
2: Rêveberiya giştî ya pêşasaziya hilberîna şeker a Muşê jî eşkere dike. Di kargehê de rojane 3600 ton çavandirên şeker ji bo şeker têne veguherandin.
0: Rêveberiya çand û geştiyariyê ya parêzgeha Semsûrê ya Bakurê Kurdistanê di daxuyaniyekê de diyar kir di nava heft mehên bihurîn îsal de Zeytiri 137,000 kesan serdana şunvarın çiyayı yen Nemrud'e kirine. Ve o tahmin edin ki İsal Zeytiri 300,000 geçtiyar serdana deverin geçtiyariyen parizgaha van bikin.
2: Ev der şunvarın çiyayı Nemrud'e. Ev peykarana 2007 sal beriya zahini hatna ava kirin. Ciye xud listeye UNESCO Amirata Cihani da digire. Her sal didem sala havini da Peşvaziya bi hazaran geçtiyarandik.

0: burada bu doğal.
1: Bir rastî az hatma vê derê wê bedewiya ku cihê xwe di lîsteya UNESCO de digire bibînim. Û hemû heval û dostên xwe jî bidim naskirin.
0: Gayet güzel. Gün batımını izledik.
2: Çay Nemrûdî 2206 metreyan bilinde. Dikeve sînorê navçeya Kextê a girêdayî parêzgeha Semsûra Bakurê Kurdistanê. Geçerek edin jide beje, leser asla Türkiye çay Nemrûdî, ciyeki heri behempaya, duvarı bedaviya xoda.
3: Brasti leser asta Türkiye çiyaye Nemrûdî ciheki heri behempaya. Mro leser seri çiyaye Nemrûdî, hilina roje o avaçuna roje dikara bibine.
2: Ligurdane enfermi yen revaberiya çandu u geçtiyari aparizga Semsûrî, Dinava haft mehin dawiye isalda zede 337,000 kesi serdana şuna varin çayı Nemrûdî.
4: Her sene gün başı. Jibo avaçun aracı az her dem temevideri. Ayrı.
2: Reveberiya çandu geçtiyari aparizgaha Semsûrî peşbinindi ki isal zede 337,000 serdana şuna varin çayı Nemrûdî.

0: yaptım.
1: Çok iyi de mu başı? Başı.
0: Elinizi başı.
1: Kurban. Cüle ki Ahmet mi ve Hind Diyarbakır.
0: Cüle Ahmet de Cüle Diyarbakır tuhaf. Tamam.
1: Bazıla rengi mi bir?
0: Cüvur gora rengi tayyip. Tamam. Nezi hep ki avaj desine çıka hoşe ve gora rengi bir hoşe. Kamerayı hoşe.
1: Ama zor var.

Minerin kanala şiddetten baş, en bu varan ec bu peşkeşkirin abultene keber freh yan uçan peşici serinüçe mehen. Nave Sipan Hemo Cegriye Vezire Parasına Suriye Jibu Herema Roşhalat Dilisteya Vezareta Nafaya Türkiye'de nemaya. Bere Nave Vi u Hecmarek Jarayadarin Rojava Dilisteya Ankara'da bu. Şandiye Serukatiya Suriye Serdana General Mazlum Abdikir o Mijaren Çara Serkirina Erişen Lidici Navendin Devleti Vegera Kojberan u Tamam Kirina Pevajoya Entegrasyonu Goto Beşkirin. Bojdameyke Türkiye Avaya Dadgeh Kirina Endame Vegeryayı Yen Tevgeri Eşkerekir Uragahan Debe Avaya Se Kategoriyan Veren Dadgeh Kirin. Efseruke Partiya Demir Tuncer Bakırhan Ragahand de Pengava Yekem Apevajuede de Nezi 3900 girti verin berdan. Vezir Navxoye Türkiye Ragahand Pevajue Elveşandına PKK be mekanizmen diyarkiri de pek vere ugot. Xala heri bingehin de Pevajuek vaha de Xatereya provokasyonu ayı.

Çen mehpişti Tayyip Kirin abi ve Kecegriye Vaziri Parasni Suriye Cibu Herema Roşalat. Sipan Hemo je Liseya Terör ya Türkiye hatta derhistin. Le rayadarın dünyanın Rojava'ya Kürdistan'ı henci de listeye dene. Semir Oso ko be nave Sipan Hemo jiten askerin Cegriye Vaziri Parasni Suriye'ye Cibu Roşalat'ı Suriye. Bele de Liseya Terör ya Vazirata Navkoya Türkiye'de bu. Sipan Hemo ko 5 mehen de ve erke de naha navevi de listeya teröre ya vazareta navkoya Türkiye'de hatiye jebirin. Hatta naha naven ko bere de listeye de bun hinji hene. De navan de Mazlum Abdi fermandare giştiye hezen Suriye demokrati jiheye. Mazlum Abdi Ragahan ko vi şandeye ki hükümeta Suriye peşvazi kiriye ve ev derbare çen mecaren giring geçtine peymane ki fermandare geçtiye hezen Suriye demokratik Mazlum Abdi de tevna civakiye ekseyde Ragahan ev be peşvazi kirina nünere serukatiye Ziyad Ayiş u fermandare feylaka duyem Avad Casim Dilgerim buye. Mazlum Abdi diyar kirko Van de hevditine de derbare çen mijaren girdayı evlehi ve aramiya nafşeye goto beş giriye. Fermandare giştiye hessede amaca beveye kejikir ku, van de civine de behsa çare serkirina dezdireciyen le ser navenden devlete dosya koçberan u leskirin u temamkirina pevajoya entegrasyon ekiriye.

Minerin kanala şiddetten baş, en büyük anayac bu peşkeşkirin abultene keber freh yanıçan peşici serinüçe mehen. Nave Sipan Hamu Cegre Vezire Parasına Suriye Jibu Herema Roşhalat Listeya Vezareta Nafaya Türkiye'den nemaya. Bere Nave Vi ve Hecmarek Jarayadarın Rojava Listeya Ankara'da bu. Şandiye Serukatiya Suriye Serdana General Mazlum Abdikir o Mijaren Çara Serkirna Erişen Lidici Navendin Devleti Vegera Koçberan u tamam kirina pevajoya entegrasyonu goto beş kirin. Bojdameyke Türkiye avaya dadgeh kirina endame vegeryayı yen tevgeri eşkere kir u ragahan debe avaya se kategoriyan veren dadgeh kirin. Efseruke Partiya Demir Tüncer Bakırhan Ragahan de Pengava Yekem Apevajwe de Nezi 3900 girti verin berdan. Vezir-i Navxwe Türkiye Ragahan Pevajwe Elveşandına Pekeke ve mekanizmen diyarkiri de pek vere ugot. Xala heri bingehin de Pevajwe Kvaha de Xatereya Provokasyonu ayı.